dayanmak çok zormuş. Çok zormuş bu ayrılığa. İsyan ediyorum. İsyan ediyorum yalnızlığıma. Aklımda bir tek, bir tek sen varsın. Kaslanamıyorum. Dayanamıyorum. Ne olur anla.

Utku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Utku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

Koku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: İçine dert olacak sana bu son bakışım. İçine dert olacak, hiçbir şey sorma işim. İçine oturacak vedasız ayrılışım. Adını kahpe koydum, bırak hep öyle kalsın. Sana son bir sözüm var, Allah'ından ve Allah'ından bulasın.
1: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
2: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.

Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.

0: Bekbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
2: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
3: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkilerin normalleşme süreci ve bölgesel konular ele alındı. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Paşinyan görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmiş Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Singapur ziyareti kapsamında ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla ele aldıklarını belirterek, bölgesinde ve ötesinde stratejik öneme sahip bir ülke olarak gördüğümüz Singapur'la ikili ilişkilerimiz ve uluslararası platformlardaki yakın işbirliğimizi önümüzdeki dönemde daha da geliştirmeye devam edeceğiz dedi. Türkiye ve 7 ülkenin dışişleri bakanları Filistin topraklarını gasp eden aşırılık yanlısı İsraillilerin, İsrail güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya yönelik devam eden baskınlarını ve Mescid-i Aksa avlusunda İsrail bayrağı açılmasını en güçlü şekilde kınadı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'ne bakanlığının 2027 bütçesiyle ilgili bilgilendirme konuşması yaptı. Rubio, İran'ın nükleer programının bazı kısımlarını müzakere etmeyi kabul ettiğini belirterek, görüşmelerin Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yardımcı olabileceğini söyledi. Dünya Kupası'nda mücadele edecek A milli futbol takımımız ABD'ye gitti. Millileri dün yolcu eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, futbolculara başarılar dileyerek inşallah yolun sonu final olur dedi. Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Hakan Safi, biz ne dedik, yıldızları alacağız, az kaldı, hepsini de açıklayacağız. İnşallah Cuma gününe kadar bu işlemlerin hepsini bitirip isimlerini açıklayacağız dedi. Beşiktaş Gain Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ilk maçında evinde konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 82-79 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Eşleşmenin ikinci maçı 4 Haziran Perşembe günü saat 20'de Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanacak. Dünyanın en önemli bisiklet organizasyonlarından birine ev sahipliği yapacak olan Marmaris, hafta sonu boyunca hem sporun hem de heyecanın merkezi olacak. Marmaris 6-7 Haziran tarihlerinde dünyanın en prestijli bisiklet organizasyonlarından biri olan Tour de France işbirliğiyle düzenlenen L'Étape Marmaris by Tour de France etkinliğine ev sahipliği yapacak.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.631 lira 49 kuruş, Amerikan doları 45 lira 93 kuruş, euro 53 lira 49 kuruş, sterlin 61 lira 91 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 83 sent, bir bitcoin 67.518 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.200 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç Anadolu'nun kuzey doğusu ve Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Kastamonu çevrelerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun iç kesimlerinin doğusunda mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
2: Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 çift 060.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
3: Tutku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
3: Tatlıcı Burhan Usta, toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta, İlk Adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
1: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun.
4: Frekansınız 105 olsun.

0: Bistrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Bekbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
2: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Bir Taksim'a ilk adım Samsun. Instagram Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansta atıyor. 105.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Anayasa Mahkemesi boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemenin iptal istemini yarınki genel kurul gündeminde esastan görüşerek karara bağlayacak. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin internet sitesindeki duyuruya göre 7 ve 8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne yönelik alınan tedbirler kapsamında ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından 2026 ÖSYM sınav takviminde güncelleme yapıldı. Takvimde 12 Temmuz'da yapılacağı duyurulan 2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın 2026 öğretmenlik alan bilgisi testi oturumları ile beraber 26 Temmuz'da düzenleneceği açıklanan 2026 akademik personel ve lisans üstü eğitimi giriş sınavının 2 Ağustos'ta gerçekleştirileceği duyurulan 2026 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın ise 9 Ağustos'ta yapılmasına karar verildi. Gazeteci Reha Muhtar, Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir süre önce kalp yetmezliği nedeniyle tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti. Trabzon-Bayburt Karayolu meydana gelen heyelan nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı. ABD'nin Güney Kaliforniya eyaletindeki Bakersfield kentinde banka soygunu girişiminde bulunan şüphelinin bankadaki çok sayıda kişiyi rehin aldığı bildirildi. Spor. Dünya Kupası'nda mücadele edecek A milli futbol takımımız ABD'ye gitti. Millileri dün yolcu eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, futbolculara başarılar dileyerek inşallah yolun sonu final olur dedi. Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Hakan Safi, biz ne dedik, yıldızları alacağız, az kaldı, hepsini de açıklayacağız. İnşallah cuma gününe kadar bu işlemlerin hepsini bitirip isimlerini açıklayacağız dedi. Beşiktaş Gain Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ilk maçında evinde konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 82-79 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Eşleşmenin ikinci maçı 4 Haziran Perşembe günü saat 20'de Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanacak. Dünyanın en önemli bisiklet organizasyonlarından birine ev sahipliği yapacak olan Marmaris hafta sonu boyunca hem sporun hem de heyecanın merkezi olacak. Marmaris 6-7 Haziran tarihlerinde dünyanın en prestijli bisiklet organizasyonlarından biri olan Tour de France işbirliğiyle düzenlenen L'Étape Marmaris by Tour de France etkinliğine ev sahipliği yapacak.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.631 lira 49 kuruş, Amerikan doları 45 lira 93 kuruş, euro 53 lira 49 kuruş, sterlin 61 lira 91 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 83 sent, bir bitcoin 67.518 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.200 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu. Trakya'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç Anadolu'nun kuzey doğusu ve Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Kastamonu çevrelerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun iç kesimlerinin doğusunda mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Döner. Lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 0 32.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: Din değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 20 90. Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
2: Tatlıcı Burhan Usta. Toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta. İlk adım Samsun. Telefon 0543 748 97 78.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
4: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
5: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105. Duyguların frekansı.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Bekbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
2: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 40

0: araştırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
2: Bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 çift 060.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Anayasa Mahkemesi boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemenin iptal istemini yarınki genel kurul gündeminde esastan görüşerek karara bağlayacak. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin internet sitesindeki duyuruya göre 7 ve 8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne yönelik alınan tedbirler kapsamında ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından 2026 ÖSYM sınav takviminde güncelleme yapıldı. Takvimde 12 Temmuz'da yapılacağı duyurulan 2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın 2026 öğretmenlik alan bilgisi testi oturumları ile beraber 26 Temmuz'da düzenleneceği açıklanan 2026 akademik personel ve lisans üstü eğitimi giriş sınavının 2 Ağustos'ta gerçekleştirileceği duyurulan 2026 yüksek öğretim kurumları yabancı dil sınavının ise 9 Ağustos'ta yapılmasına karar verildi. Gazeteci Reha Muhtar, Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir süre önce kalp yetmezliği nedeniyle tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti. Trabzon-Bayburt Karayolu meydana gelen heyelan nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı. ABD'nin Güney Kaliforniya eyaletindeki Bakersfield kentinde banka soygunu girişiminde bulunan şüphelinin bankadaki çok sayıda kişiyi rehin aldığı bildirildi. Dünya Kupası'nda mücadele edecek A milli futbol takımımız ABD'ye gitti. Millileri dün yolcu eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, futbolculara başarılar dileyerek inşallah yolun sonu final olur dedi. Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Hakan Safi, biz ne dedik, yıldızları alacağız, az kaldı, hepsini de açıklayacağız. İnşallah Cuma gününe kadar bu işlemlerin hepsini bitirip isimlerini açıklayacağız dedi. Beşiktaş Gain Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ilk maçında evinde konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 82-79 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Eşleşmenin ikinci maçı 4 Haziran Perşembe günü saat 20'de Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanacak. Dünyanın en önemli bisiklet organizasyonlarından birine ev sahipliği yapacak olan Marmaris hafta sonu boyunca hem sporun hem de heyecanın merkezi olacak. Marmaris 6-7 Haziran tarihlerinde dünyanın en prestijli bisiklet organizasyonlarından biri olan Tour de France işbirliğiyle düzenlenen L'Étape Marmaris by Tour de France etkinliğine ev sahipliği yapacak.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.631 lira 49 kuruş, Amerikan doları 45 lira 93 kuruş, euro 53 lira 49 kuruş, sterlin 61 lira 91 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 83 sent, bir bitcoin 67.518 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.200 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç Anadolu'nun kuzey doğusu ve Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Kastamonu çevrelerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun iç kesimlerinin doğusunda mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
3: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Bir Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club.

Avrupa giden bir geminin sergüzeştini. Sen de ben kumarbaz macerası keşifleri. Sen de uzaklığı. Sen de ben imkansızlığı seviyorum gülüm. Güneşli bir ormana dalar gibi dalmak gözlerine. Ve kan ter içinde aç ve öfkeli. Ve bir avcı iştahıyla etini dişlemek senin. Sen de ben imkansızlığı seviyorum.

0: Disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Tatlıcı Burhan Usta. Toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta. İlk adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.
3: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
4: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549-740-9523.
1: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362-236-0032.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar. Tutku FM güvencesiyle Sam Ev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Sam Ev Gayrimenkul'e bekleriz. Sam Ev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Sam Ev, aradığın arsa, aradığın ev.
1: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu. Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş bugün açıkça söylüyoruz ki bölgesinde önemli bir güç, bölgesinde büyük bir gelişme potansiyeline sahip olan hatta artık yavaş yavaş küresel aktör olma yolunda ilerleyen Türkiye Avrupa için asla bir yük değil, tam tersine Avrupa'nın geleceği için önemli bir teminattır ve Avrupa'nın geleceği için bir zenginliktir dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2002 yılından bugüne kadar gıda ürünleri imalatına yönelik 8.911 yatırım teşvik belgesi düzenledik. 1 trilyon 90 milyar lira sabit yatırımın ve 258 bin nitelikli istihdamın önünü açtık dedi. Yüksek Seçim Kurulu Cumhuriyet Halk Partisi kurultayına yönelik mutlak mutlan itirazında red kararın gerekçesini açıkladı. Kurulun Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını denetlemeye yetkisinin bulunmadığı belirtildi. Kararın inceleme merceğinin Yargıtay olduğu vurgulandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavın giriş bilgileri erişime açıldı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlü Erde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. Şu an itibariyle olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun ifadelerine yer verdi. Dünya Kupası'nda mücadele edecek A milli futbol takımımız ABD'ye gitti. Millileri dün yolcu eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, futbolculara başarılar dileyerek inşallah yolun sonu final olur dedi. Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Hakan Safi, biz ne dedik, yıldızları alacağız, az kaldı, hepsini de açıklayacağız. İnşallah Cuma gününe kadar bu işlemlerin hepsini bitirip isimlerini açıklayacağız dedi. Beşiktaş Gain Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ilk maçında evinde konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 82-79 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Eşleşmenin ikinci maçı 4 Haziran Perşembe günü saat 20'de Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanacak. Dünyanın en önemli bisiklet organizasyonlarından birine ev sahipliği yapacak olan Marmaris hafta sonu boyunca hem sporun hem de heyecanın merkezi olacak. Marmaris 6-7 Haziran tarihlerinde dünyanın en prestijli bisiklet organizasyonlarından biri olan Tour de France işbirliğiyle düzenlenen L'Étape Marmaris by Tour de France etkinliğine ev sahipliği yapacak.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.631 lira 49 kuruş, Amerikan doları 45 lira 93 kuruş, euro 53 lira 49 kuruş, sterlin 61 lira 91 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 83 sent, bir bitcoin 67.518 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.200 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç Anadolu'nun kuzey doğusu ve Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Kastamonu çevrelerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun iç kesimlerinin doğusunda mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim 0540-055-1955 Caner Aktürk. Adres Fevzi Çakmak Mahallesi, Mevlana Caddesi, numara 71 Taksim A, İlk Adım Samsun. Instagram Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
2: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.

Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu. Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

Anlamsız bu savaş, savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

0: aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090. Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
2: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 02 02. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

0: aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: Beykbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Beykbaş PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
2: Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 0060.
3: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
4: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu.

sonu yoktu, bir gün ayrılacaktık. Kaderin kucağında belki bir oyuncaktık. Kabul et, suçunu senin de var. Hataların çalmıştı

0: Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Tatlıcı Burhan Usta. Toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta. İlk adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.
2: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
0: Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sundu. Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş bugün açıkça söylüyoruz ki bölgesinde önemli bir güç, bölgesinde büyük bir gelişme potansiyeline sahip olan hatta artık yavaş yavaş küresel aktör olma yolunda ilerleyen Türkiye Avrupa için asla bir yük değil, tam tersine Avrupa'nın geleceği için önemli bir teminattır ve Avrupa'nın geleceği için bir zenginliktir dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2002 yılından bugüne kadar gıda ürünleri imalatına yönelik 8.911 yatırım teşvik belgesi düzenledik. 1 trilyon 90 milyar lira sabit yatırımın ve 258 bin nitelikli istihdamın önünü açtık dedi. Yüksek Seçim Kurulu Cumhuriyet Halk Partisi kurultayına yönelik mutlak butlan itirazında red kararın gerekçesini açıkladı. Kurulun Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını denetlemeye yetkisinin bulunmadığı belirtildi. Kararın inceleme merceğinin Yargıtay olduğu vurgulandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavın giriş bilgileri erişime açıldı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlü Erde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. Şu an itibariyle olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun ifadelerine yer verdi. Dünya Kupası'nda mücadele edecek A milli futbol takımımız ABD'ye gitti. Millileri dün yolcu eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, futbolculara başarılar dileyerek inşallah yolun sonu final olur dedi. Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Hakan Safi, biz ne dedik, yıldızları alacağız, az kaldı, hepsini de açıklayacağız. İnşallah Cuma gününe kadar bu işlemlerin hepsini bitirip isimlerini açıklayacağız dedi. Beşiktaş Gain Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ilk maçında evinde konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 82-79 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Eşleşmenin ikinci maçı 4 Haziran Perşembe günü saat 20'de Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanacak. Dünyanın en önemli bisiklet organizasyonlarından birine ev sahipliği yapacak olan Marmaris hafta sonu boyunca hem sporun hem de heyecanın merkezi olacak. Marmaris 6-7 Haziran tarihlerinde dünyanın en prestijli bisiklet organizasyonlarından biri olan Tour de France işbirliğiyle düzenlenen L'Étape Marmaris by Tour de France etkinliğine ev sahipliği yapacak.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.631 lira 49 kuruş, Amerikan doları 45 lira 93 kuruş, euro 53 lira 49 kuruş, sterlin 61 lira 91 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 83 sent, bir bitcoin 67.518 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.200 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç Anadolu'nun kuzey doğusu ve Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Kastamonu çevrelerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun iç kesimlerinin doğusunda mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde

0: Güvenle yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 0 32.
2: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
2: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
3: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
4: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sundu.
5: Tutku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

teslim oluyorum. Fermanımı imzaladım. Ellerine bırakıyorum sultanım. Ve alemi cihana ilan ediyorum. Seni seviyorum. Arz ederim.

FM 105. Tutkun bu frekansta. 105.

Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu. Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

Yaşadım sevginin en kör halini. Şimdi gel de ister seyret. Benim senden sonraki halim.

karşıma çıktın sevda yolunda. Ben seni görmenin hatasındayım. Hasretine mahkum ettin kalbimi.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 2025 yılı yenilenebilir enerji yatırımları toplu açılış töreninde konuştu. Yenilenebilir enerji yatırımlarının toplu açılışlarını her yıl geleneksel olarak bahar aylarında gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, geçen yıl 5 milyar dolarlık yatırımla 6818 megawatt kurulu güce sahip tesisleri devreye aldıklarını hatırlatarak, bugün de 2025 yılı içinde tamamlanan elektrik üretim santrallerinin açılışını yapmanın

0: Her yıl geleneksel olarak bahar aylarında gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, geçen yıl 5 milyar dolarlık yatırımla 6818 megawatt kurulu güce sahip tesisleri devreye aldıklarını hatırlatarak, bugün de 2025 yılı içinde tamamlanan elektrik üretim santrallerinin açılışını yapmanın gururluğuna defnedilen kadın cesedinin yapılan DNA eşleşmesiyle kayıp olarak aranan Gülcan Yazıcı'ya ait olduğunun tespit edildiğini bildirdi. Mayıs ayına ilişkin enflasyon rakamları Cuma günü açıklanacak. Tüketici fiyat endeksi Nisan ayında bir önceki aya kıyasla %4,18 artarken yıllık bazda %32,37 olarak gerçekleşmişti. Spor. Dünya Kupası'nda mücadele edecek A milli futbol takımımız ABD'ye gitti. Millileri dün yolcu eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, futbolculara başarılar dileyerek inşallah yolun sonu final olur dedi. Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Hakan Safi, biz ne dedik, yıldızları alacağız, az kaldı, hepsini de açıklayacağız. İnşallah Cuma gününe kadar bu işlemlerin hepsini bitirip isimlerini açıklayacağız dedi. Beşiktaş Gain Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ilk maçında evinde konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 82-79 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Eşleşmenin ikinci maçı 4 Haziran Perşembe günü saat 20'de Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanacak. Dünyanın en önemli bisiklet organizasyonlarından birine ev sahipliği yapacak olan Marmaris, hafta sonu boyunca hem sporun hem de heyecanın merkezi olacak. Marmaris 6-7 Haziran tarihlerinde dünyanın en prestijli bisiklet organizasyonlarından biri olan Tour de France işbirliğiyle düzenlenen L'Étape Marmaris by Tour de France etkinliğine ev sahipliği yapacak.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6631 lira 49 kuruş, Amerikan doları 45 lira 93 kuruş, euro 53 lira 49 kuruş, sterlin 61 lira 91 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 83 sent, bir bitcoin 67518 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.200 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç Anadolu'nun kuzey doğusu ve Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Kastamonu çevrelerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun iç kesimlerinin doğusunda mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Camlıbel Oto BMW özel servis. Sektörde 40

0: yatırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

0: Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 et Atakent Dönercisi.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
0: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev. Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu.

0: Aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 032.
0: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu.

20.07 saatlerimiz. Hafta ortasında çarşamba gecesinde Kalpten Kalbe programında beraberliğimiz Astrova Spor Salonu sponsorluğunda Tutku FM'de başlıyor. Duyguların en derinine inen Kalpten Kalbe dokunan bir yolculuk başlıyor. Sevdiklerinize WhatsApp üzerinden mesajınızı gönderin. Duygularınız onların kalbine burada dokunsun. 20.15 itibariyle mesajınıza yer vermeye başlıyoruz sevgili dinleyiciler. Hepinize hoş geldiniz.

Az sonra mesajlarınıza yer vermeye başlıyoruz sevgili dinleyiciler. WhatsApp numaramız 0542 744 65 55. Astroba Spor Salonu sponsorluğunda Kalpten Kalbe programında hafta ortasında çarşamba gecesinde beraberiz.

0: Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.
1: Evet, mesajınıza yer vermeye başlıyoruz sevgili dinleyiciler. Selamlar, iyi yayınlar. Samsun T-Tipi Kapalı'da A7 koğuşundaki Tamer Karaaslan'a ayarsızıma gelsin, uzakta değilsin. Kalbim ve aklım nereye giderse sen de oradasın, ben de bugün radyonun başında seninleyim. Hiç merak etme, daha güzel günlerde bu şarkıları birlikte dinleyeceğiz. Sibel'inden Armağan Olsun Saygı Duruşu şarkısı. İyi yayınlar diliyorum diyerek mesajını sonlandırmış, teşekkür ediyoruz. Sibel ve sevdikleri için geliyor.

0: İyi yayınlar Ağun Koğuşu'ndan Ahmet Sait Babaoğlu'na. Ben sanırdım ki insan sadece kendi canını taşır bedeninde. Oysa seni severken anladım ki Allah kalbime bir can daha emanet etmiş. Seni çok seviyorum sevgilim, senden vazgeçmem şarkısını Ahmet Sait Babaoğlu'na armağan olsun diyor dinleyicimiz. Ve Müslüm Gürses yorum alıyor sırayı.
1: Tutku FM.

geçme. Olur mu aşkı bir anda silmek, canımdan geçerim.

Evet, sırayla mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz sevgili dinleyiciler ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Alevhan Coşkun Gurbet'teki Erzurum Oltu T tipi. Kapalı olan saygıdeğer abim Kemal Sarıköse'yle İsmet Yıldırım, Efkarlı Ahmet Coşkun, Umut Öztürk, Müke Dayı, Ebu Bekir Sarıoğlu, Samet Çangalı'na, Kadir İres, Kaan, Durukan, Tamer Karahsan, Ömer Faruk Çelik, Yaşar Can Kaplan, Doğukan, Ahtuman, Volkan Demirci, Urfalı Ali, Cemal Çatıbay'a, Digil Ali, Oğuzhan, Kurta, Muharrem, Durgun, Mustafa Yazıcı, Bektaş Akgüz, Enis Güderoğlu, Recep, Canasa, Umutcan, Özcan, Serdar, Canikli, Serdar Çelik, Mert, Akto, Akta, Arif Soydaş'a, Muhammed, Edizli Erkoçlar'da yatan İsa Doğan, Mesut Delikanlı, Volkan Savaşçı, Fırkan Aydın, Fırkan Işık, Teksas, Ahmet Seçkin, Gerçen Beli, Sinan Kara, İlker Aydın, Abdullah Altın Işık ve tüm ayrı koğuşuna kalan kalır parçası armağanım olsun. Parça her yerde diyerek mesajını sonlandırıyor. Alihan Coşkun için geliyor.

fayda, ne fayda. Kefen beyazak ne fayda. Bir hayna yaş dökersin, kadrin bilmezak ne fayda. Bir hayna yaş dökersin, kadrin bilmezak ne fayda.

yanıma hatırım, sana kahpe meydan kalır. Kalan kalır, kalan kalır, giden gider, kalan kalır.

Evet, mesajlarınıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yer vermeye sevgili dinleyiciler. Merhabalar, iyi yayınlar. Ben Rümeysa Tıknazoğlu. Samsun Kapalı A20 koğuşunda yatmakta olan Emin Şahan Ayvaz için yazıyorum. Canımın içi bana kızgın olmadığını biliyorum ama kırgın olduğunun da farkındayım. Yaşadığım süreçten dolayı yeni yeni kendime geliyorum. Sana mektubumda da her şeyi anlattım. Okuyunca beni daha iyi anlayacağını biliyorum. Kurban oldum, kendine çok iyi bak. Unutamazsın şarkısını sana armağan ediyorum. Yayınlarsanız çok mutlu olurum. Emirim, Allah'a emanetsin bir tanem. Oğuzuma da çok çok öpüyorum. Onu da Allah'a emanet ediyorum. Allah tüm kader mahkumlarının kendi kardeşim Emre Tıknazoğlu da olmak üzere yardımcısı olsun. İyi yayınlar, iyi akşamlar dilerim diyerek mesajını sonlandırıyor. Rümeysa Tıknazoğlu ve sevdikleri için geliyor.

0: Burhan Çakır'dan ailesine ve çok sevdiği eşine armağan oluyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Sevgili dinleyiciler, WhatsApp üzerinden değerlendiriyoruz. Mesajlarınız WhatsApp numaramız 0542-744-6555. İyi yayınlar. Samsun Kapalı A12 koğuşunda bulunan canım eşim Murat Çabuk için Seni Sensiz Severim şarkısını rica ediyorum. Seni çok seviyorum ömrüm. Bugün doğum günün, maalesef sana sarılıp kutlayamadım ama geldiğinde bütün kaçırdığımız özel günlerimizi tek tek kutlayacağız. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. İyi ki benim eşimsin, her şeyimsin. Allah'ın varlığını hep daim etsin inşallah. Seni tekrar tekrar çok seviyorum. Bu şarkı ve bundan sonraki bütün aşk şarkıları bize gelsin. Sen de bana gel inşallah. Öpüyorum yüzünü gözünü, çok çok özledim. Allah'ıma emanetsin dünyam. Eşim Murat Çabuk'a armağan olsun diyor.
1: Tutku FM.

İyi yayınlar Yalçın Coşkun kardeşlerim, Samet Yıldırım, Efkal Ahmet Coşkun, Mike Dayı, Umut Öztürk, Kadir Erize, Samet Çangalın, oğlum Alihan Coşkun ve tüm A7 koğuşuna yemin olsun parçasını armağan ediyorum Ayşe her yerde diyerek mesajını sonlandırıyor ve Yalçın Coşkun için geliyor.

Radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Dün gece yoğun bir mesaj trafiği vardı. Gece saat 12'ye kadar tüm mesajlarınıza yer verdik sevgili dinleyiciler. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. FM 105.0 Gönlümden kalbime bir Allah'ım var bir desen varsın parçasını sevdiğime ve Ebru'ya armağan ediyorum. Seni iyi ki sevmişim az sabır Allah'ın izniyle güzel günlerimiz var. Doğan güneş bir gün bize de doğacak elbet. Her anı birlikte yaşıyor. Aynı duyguları paylaşıyoruz. Aldığım her nefeste gördüğüm her rüyada sen varsın. Rüyanda beni gör seni çok seviyorum. Seni kocaman öpüyorum Allah'a emanet ediyorum. Gönlümden kalbime armağan olsun diyerek mesajını noktalıyor denizimiz.

Evet, devam ediyoruz geceye ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Astrova Spor Salonu sponsorluğunda değerli dinleyiciler. Taner abi merhabalar, iyi yayınlar. Ankara'dan Yasin diyor dinleyicimiz. Merhabalar Yasin. Kadın kapalıda yatan eşim Songül'e nüfustaki işimiz bitti dilekçe için sana 2-3 gün içinde haber vereceğim. Bitmez denen bitiyor, geçmez denen de geçecek. Bu kalp senin için atıyor. Bunu sakın unutma, seni seviyorum. Ben seni yasaklarda sevdim şarkısını önce benim aşkıma sonra da bizi dinleyen tüm aşklara hediye etmek istiyorum. Songül'e Yasin'inden armağan olsun diyor.

akşamlar, iyi yayınlar ki boşum kurban olduğum. Nasılsın? İyisindir inşallah. Biz iyiyiz, evdeyiz, bir sıkıntı yok. Seninle beraber radyo başında radyo dinliyorum. Seni her zamanki gibi yalnız bırakmayacağım. Bugün seni gördüm, çok mutlu oldum. Kurban oldum. Az sabit güzel günler yakındır. Emrah Yalçın'dan Kübra Taş'a armağan olsun bu parça diyor. Emrah Yalçın için gidiyor.

Yeni saatimizi izleyen dinleyiciler ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Selamünaleyküm, ben Filiz Rana. Aleykümselam. A14 koğuşunda yatmakta olan candan öten tek sığınağım biricik kardeşim İbrahim Durmaz'a ve A22 koğuşunda yatmakta olan Mete Kaan Yılmaz kardeşime sevgi ve sabırlar diliyorum. Her zaman arkanızdayız. Sizi Allah'a emanet ediyorum. Sabırla bekliyoruz kardeşlerim. Elbet gün doğacak inşallah. Yalnız değilsin şarkısı armağan olsun. Filiz Rana diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Yalçın Coşkun'dan. Oğlum Alihan Coşkun'a ve A7 koşuna da armağan olsun diyor. Yalçın Coşkun için gidiyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar eşim Murat Çabuk için armağan olsun. Seni çok seviyorum ömrüm ve doğum günün kutlu olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

Evet, diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Sevgili dinleyiciler, bakalım. Şarkı isteklerinizi yayın akışımıza, formatımıza uygun bir şekilde mesajlarınızın en sonuna yazın lütfen. Bizim görebilmemiz için diğer bir mesajımızı paylaşıyoruz. Samsun Kapalı'da Fatma Keleştenci, 8'de yatağın sevgilim. Ensar Çelingi, sevgilim şu dünyada tek gerçeğim sensin, seni çok seviyorum. O kadar çok ihtiyacım var ki sana, o omzuna yatıp bütün her şey sussun istiyorum. Sen benim beklediğim en güzel yarınımsın, iyi ki varsın bir tanem. Engel şarkısı armağan olsun Ensar Çelingi için diyerek mesajına son veriyor. Diğer bir mesajımız, iyi yayınlar Firar Saatler Murat'tan tüm radyo dostlarına, FM dinleyenlerine armağan olsun. Sıradaki şarkılar diyor Firar Saatler Murat, ve sevdikleri için de geliyor.

0: İyi yayınlar. Öncelikle selamun aleyküm. Ben A22 koğuşundan Arda Rengin. Aleyküm selam. Abilerim Fahri Can, Peki Özleri, Dinçay Çarıkçı, Harun Mutlu ve kardeşlerim Hakan Yıldırım, Muhammed Kurçan'a armağan olsun diyor. Arda Rengin'den armağan oluyor.
1: Tutku FM.

İyi yayınlar Kapalı C27 koğuşunda göz bebeğim Emre Temiz için yazıyorum. Canını sıkma sakın. Bu kadar sabrettik. Şunun şurasında sayılı günlerin var. Canımın içi elbet o kapıları sana da açacaklar. Allah her zaman sabredenlerle beraber de seni çok seviyorum Fatma Temiz'den. En büyük aşkımsın şarkısı armağan olsun diyor Fatma.

İyi yayınlar, ben Samsun'a Fatih Eker. Samsun Tepe A1 koğuşuna yatan sevgili Rabia'ma tüm dünyaya baş kaldırırım da bir tek senin o güzel gözlerine kurban ederim kendimi. Seni seviyorum bebek yüzüm. Damla Damla şarkısı Fatih Eker'den, Armağan Olsun Rabia'ya diyerek mesajını sonlandırıyor.

İyi yayınlar Tutku FM 105.0. Ben Samsun Kapalıağa 18 koğuşundan Efe Gülan. Farklı koğuşlarda yapmakta olan başlar isim Metehan, Gülan'a, Nuri Can, Gülan, Eren Kemike, Niyazi, Can Demirtaş'a, Tunan Sezeri, Berkay Ak, Murat Karaca'ya, Yiğit Kutbay'a, Erkal Şanlı'ya, Alperen, Alpe, aynı çıta altına kadar bile yaptım abilerim, Can Altuntaş'a, Mustafa Angay'a, Baran Özkan'a, Yılmaz, Berber ve Ceyhun Aslan'a, Berkay Bahar'a, Görkem Yıldırım'a, Ömer Özmen'e, kardeşlerim Alihan Çakıcı'ya, Doğukan Kocaoğlu'na ve Kaan Kocaoğlu'na selam olsun. Unutulanlar unutanları asla unutmazlar tüm dostlarıma ve kader arkadaşlarıma. Yarınlık hata şarkısına armağan olsun. Herkese sabır, sağlık ve güzel günler diliyorum diyerek mesajını sonlandırıyor. Efe, Gülen ve sevdikleri için giriyor.

Yine çıplak sokaklar ve caddeler. Yine göz göz görmez tedirgin bir akşam ve siren sesleri. Yine tutarsızlık. Yine çıkarsızlık. Yine sinirlerimin frekanslara bozulmuş karma karışık başım. Anlamadım nedir günahım, nedir suçum. Hiç bitmeyecek mi benim bu çakallarla savaşım? Ulan yok mu bu dünyada dost diyebileceğim, derdimi anlatacağım bir sırdaşım? Vay be! Korkudan telefonunu kapatmış. Belki onu ararım diye babamın oğlu, öz kardeşim. En kötüsü beni bir şişe şaraba satan, ismimi okuyan, güvendiğim en yakın arkadaşım. İşte şimdi çalırım, delirdim. Acaba deli taylar gibi çıldırıp dağlara mı çıksam? Yoksa silahımı çıkarıp sokaklarda ateş mi saçsam? Hangi dala güvenip, hangi dalı tutsam? Ya da bir yolunu bulup yavru memleketine mi kaçsam? Ya da bu acayip hayattan vazgeçip beynime iki kurşun mu sıksam? Aklıma çok kötü şeyler geliyor. Hani var ya başını yorganın altına katanlar, yedi sülalesine sevsen lokma gibi yutanlar, kahpeler, kalleşler, aldatanlar, ağlatanlar, eline fırsat gelse adamı çatır çatır çatlatanlar, dost diye elini uzatsam diken gibi batanlar, menfaat uğruna aklıyı bırakıp haksızları tutanlar, onurunu şerefini, en kötüsü namusunu satanlar. Bırakın lan, nerede inceyse orada kopsun. Ne olacaksa şimdi olsun. Zaten ardımda ağlayacak bir garip hanım var. Onun da gözyaşları kurumuş.

0: bir yanıma yanıyor.
1: WhatsApp üzerinden mesajlarınızı değerlendirebiliyoruz. Sadece ekrana yansıyor. Sevgili dinleyiciler, bir kez daha hatırlatmış olalım. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Astroba Spor Salonu sponsorluğunda Atakum'da hizmetinize Astroba Spor Salonu. A22 koğuşundan Arda Rengin, abilerin Fahri Can, Peki Özleri, Dinçer, Çarıkçı, Harun Mutlu ve kardeşlerim Hakan Yıldırım, Muhammed Kürşat için armağan ediyorum. Hasret Rüzgarları şarkısını diyor Arda Rengin için gidiyor.

Arda Rengin için geldi ve sıradaki mesajımızı aktarıyoruz. A2'den İdem ve Salih, aynı sofrayı paylaştığım göz bebeğim Hasret Karakuş Gamze çalışır. Gökçe Erdoğan Özlem dedi. Tansu Kaplan, Sibel Elif, Kaya Bengüs'ü, Sevim Eda Güney, Zeynep Olgun, İlayda Açıkla, Büşra Çaycı ablam, Ayşegül Uluş. Aslanlarım Yaşar Can Kaplan, Berkan Taha, Alper Erdiniz, Baştaş, Hazar Karakuş, Erdinç Güney'e selam olsun Hasretli. Hasretin de dediği gibi hainlere gelsin, Ayaz Erdoğan hain parçası diyerek mesajını sonlandırmış İdem Özsari.

Selamünaleyküm, ben Arif Soydaş. Aleykümselam buradan can dostum. Miraç Çoruh, Serdar Çoruh, Nazım Bilgin, Miran Sayana, Fatih Bilgin, Osman Yazıcı, Abdullah Yazıcı, Ömer Berkay Dikmen ve şu an kaderli yapmış oldum. Ayrı Koşun'da abim Samet Yıldırım, Yaşar Can Kaplan, Umut Özdürk, Kadir Eylesi, Ali Anca Uçkun, Samet Can Galına, Ömer Çevik için, Ahmet Seçin, Recep Can, Canaz, Mustafa Yazıcı, hepsini ben Arif Soydaş olarak selam söylüyorum diyor.

0: Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.
1: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesajınıza yer vermeye sırayla değerli dinleyiciler. Rabia'dan Ordu Kapalı Bey'e 14 koğuşunda yatmakta olan Ahmet Güle'ye kurban olurum şarkısını armağan ediyorum. Sen gülümse bir yol bulurum. Yaslanırsan dağ olurum. Ben sana sevda olurum, kurban olurum. Yoldaş olurum cancağızım. Cananım seni çok seviyorum. Ve çok özledim aklım, ruhum, kalbim. Tam teslimiyet ile seninle sakın unutma. Ordu'dan, Rabia'dan armağan olsun. Rabia'dan Ordu Kapalı'da yatan Ahmet Güle armağan olsun diyor.

Bienal Canım'ın diğer yarısı Merve Engin. Tesadüf müydü, şans mıydı yoksa kader miydi bilmiyorum ama şunu çok iyi biliyorum ki bu dünyada bana en iyi gelen şey sen misin? Sen benden gidince yalnızlığımla baş başa kaldım ve seni ne kadar çok sevdiğimi daha iyi anladım. Yollarımız ne kadar zor olursa olsun ben seninle her yükü taşımaya razıyım. Yükün her daim seninle yanında ve kalbinde. Seni o kadar çok seviyorum ki tıpkı senin beni sevdiğin gibi ne eksik ne fazla Yukon'dan armağan olsun. Kalbim seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol diyerek mesajını sonlandırıyor denicimiz ve Derya Bedavacı söylüyor. Kalbimi kırıyorlar anne diyor.

İyi yayınlar, ben Hasan. Teşekkür ediyoruz. Samsun Kapalı Ağa 12 koğuşunda yatmakta olan Murat Çabuk'a ve tüm kader birliği yaptı. Koğuş arkadaşlarına selamlarımı gönderiyorum. Doğum günün kutlu olsun kardeşim benim. Özgürlüğün mumunu da üfleriz bir gün elbet. Rabbim kalan ömrünü geçirdiğin ömründen daha hayırlı eylesin. Bundan sonraki tüm doğum günlerini sevdiklerine birlikte geçirmeni diliyorum. En uzun geceye bile güneş elbet doğacaktır. Umut bizim her şeyimiz. Sakın kaybetme. Seviliyorsun kardeşim benim. Allah'a emanet ol. İkinci gün benimsin. Unutma bacım. Hasan'dan armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. WhatsApp üzerinden sırayla mesajınızı değerlendirmeye devam ediyoruz sevgili dinleyiciler.

Hasan ve sevdikleri için geldi. Sevgili dinleyiciler, Robotoli net yorumu. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Seri bir şekilde Astrova Spor Salonu sponsorluğunda spor severleri duyurulu Tutku FM bünyesinde Atakum'da ömür evlerinde hizmetinizde Astrova Spor Salonu, değerli dinleyiciler. İyi yayınlar. A1 koğuşunda olan Münevver Temiz'e ve C8 koğuşunda olan Tuncay Temiz'e, Yasemin Temiz'den sayılı gün çabuk geçer. Ben inanıyorum. Kavuşacağız ablacığım, güzel abim, kendine çok dikkat et. Çok seviliyorsunuz. Kopamam senden şarkısı Münevver Temiz'e armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz değerli dinleyiciler. Samsun Kapalı A27 koğuşunda yatmakta olan Kübra Estin altına Bağımlıyım Tenine şarkısı, C8 koğuşunda yatmakta olan Ekrem Yıldız'dan armağan olsun diyor Ekrem Yıldız'dan. Sonrasında bakalım bir başka mesajımız. Bu arada bir hatırlatmamız, sadece WhatsApp üzerinden mesajınızı değerlendiriyoruz. Bilginiz olsun, ekrana yansıyor çünkü. Telefon aramaları, mail vesaire, sosyal medyadan mesajları görme imkanımız da yok. İyi yayınlar. Bafra Kapalı Dağ'a yatan Mesut Büyük Keskin'e selam ve saygılar. Kardeşi Özkan'dan armağan olsun. Tüm güzel şarkılar kardeşi Özkan'dan armağan olsun. Bafra'da olan Mesut Büyük Keskin için gelsin diyor.

İyi yayınlar Ayke'den, Tansu Kaplan'dan, Farka Koğuşlar'da olan Can Bağmeda, Büyük Tahir Brokut, Aleyna Olgun, Nursena Çalık, Asena Vanlıoğlu, Sibel Kaya, İlif Kaya. Dostlarım İdem Öz, Salih Hasret, Karakuş'a Gamze Çalışır, Gülşah Açarcı, Seda Türkmen, Gökçe Erdoğan, Zeynep Olgun, Seda İkinci, ablalarım Ayşegül Uluç, Eda Güney Özlem'de de Didem Yavuz için Tanrım Revamı parçası armağan olsun. İnsan hür olmadan huzurlu bir mesut olamaz diyerek mesajını sonlandırmış. Tansu Kaplan'dan armağan oluyor. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Samsun B8 koğuşunda yatmakta olan Sezgin İptaş'tan Serkan Kuzubaşı, Hasan Tübeşi, Efe Tübeşi, Erkan Kömpe, Onur Can Güven, Bekir Turan'a ve İsa Gökkuş amcama selam olsun, özgür günlerde kavuşmak dileğiyle Allah'a emanet olun. Sıradaki şarkılar armağan olsun diyor. Sezgin İptaş'tan armağan oluyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. 22.05 itibariyle sevgili dinleyiciler en çok istek alan şarkılardan bir tanesi var sırada. Şarkı ihtiyacı var şarkısı var. 22.05 itibariyle sizler de bu şarkı istiyorsanız sıradaki şarkı mesajınızın sonuna ihtiyacı var şarkısı yazın lütfen. Hemen bir başka mesajımıza geçiyoruz bu şarkı için. A22 koğuşundan Arda, rengine armağan olsun. Bu parça ve tüm güzel şarkılar köylüden Arda, rengine armağan olsun diyor.

Merhabalar, iyi yayınlar. Ben Efe Kılıçoğlu. Samsun T-Tipi Kapalı'da yatmakta olan Berk Kılıçoğlu kardeşime çok selam olsun. Seni seviyorum can parçam, ilk arkadaşım. Her zaman yanındayız Kemal kardeşim ve seni çok seviyoruz. Birbirinizin arkasında durun. Allah'a emanet olun. Tüm güzel şarkılarda Efe Kılıçoğlu'ndan armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. 0542-744-6555 WhatsApp numaramız sevgili dinleyiciler. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Mesafeler ne kadar uzak, duvarlar ne kadar yüksek olursa olsun güzel bir kalbin ışığını söndüremez. Bugün özlem varsa yarın kavuşmak vardır. Bugün sabır varsa yarın mutluluk vardır. Sabır kurban olduğum Emrah Yalçın'dan Kübra Taş'a armağan olsun. Kendine iyi bak diyerek mesajını sonlandırmış Emrah Yalçın'dan armağan oluyor. Ve son bir mesaj ekliyoruz. Kısa bir mesaj sevgili dinleyiciler. Hemen şarkımıza geçiyoruz seri bir şekilde. İyi yayınlar diliyorum. Merve uyuma kalbim, bir parça daha gelecek senin için diyor. Merve'ye armağan olsun diyor.

Yeni saatimiziz 22.02 saatlerimiz hafta ortasında çarşamba gecesinde ve radyolarına yeni açan dinleyenlerimize bir kez radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. İyi yine ben Samsun Açık Cezaevinden Ömer Keskin, Samsun Kapalı'da yatmakta olan yeğenlerim Orhan Keskin, Özgür Keskin, Enes Keskin, Bedirhan Keskin ve Ahmet Şahin'e selam olsun, güzel günleri, hayırlı akşamlar. Eskisi bir değilim artık parçasını armağan ediyorum. Kopuk Ömer diyerek mesajını sonlandırmış Ömer Keskin.

Evet sevgili dinleyiciler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kalpten Kalbe programına yeniden bir kez daha hoş geldiniz ve tüm güzel şarkılar bizlerden sevdiklerinize, sizlere armağan olsun. En güzel şarkılar Tutku FM 105.0'da ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Kalpten Kalbe Taner, kalbimin en güzel yerinde duran, hayatımın anlamı, neşesi ve her şeyim olan Güven'e gelsin bu şarkı. Nerede olursan ol, bilmeni isterim ki ben hep yanındayım. Mesafeler hiçbir şeyi değiştirmiyor. İçimdeki yerin her gün daha da büyüyor. Güçlü ol, bugünler geçecek. Senin varlığın bana her zaman güç veriyor. Seni seviyorum, ihtiyacı var şarkı sana gelsin sevgilerle. Derya'dan armağan olsun diyor. Peki Derya için geliyor. Sonrasında diğer bir mesajımıza hemen geçiyoruz sevgili dinleyiciler.

A22 koğuşundan Nevzat Başkurt, Başlar Esin, Paricam Pek, Özleri ve Edin Çağçar için kardeşlerim Özcan Karakoç, Umutcan Koparan'a Adem Çalan, Azim Bilgin, Oğuzhan Kurt ve kadın koğuşunda olan Tansu Kaplan ve Beyza Yavuzer'e ihtiyacım var şarkısını armağan ediyorum diyor Nevzat Başkurt. Evet, mesajlarınız bizlere ulaşıyor sevgili dinleyiciler. Sırayla yer veriyoruz mesajlara, şarkıları da yetiştirmeye gayret ediyoruz. O nedenle zaman alabiliyor. İyi yayınlar. Samsun'da cezaevinde yatmakta olan Bel Kılıçoğlu yeğenimi, çok özledim, az kaldı. Seni çok seviyorum Handan, yengesinin Biricik'i. Bu parça armağan olsun, Bel Kılıçoğlu yeğenime armağan olsun diyor.

Yena canımdan çok sevdiğim nişanlım İbrahim Cem Kaya gelsin, sen orada hayatın yükünü omuzlarken bil ki burada bir kalp senin huzurun için dua ediyor. Yorulduğunda başını yaslayacağın o omuz her an seninle. Seni çok seviyorum Simge Kılıç Aslan'dan. Armağan olsun, ihtiyacım var şarkısı nişanlım İbrahim Cem Kaya'ya armağan olsun diyor.

Evet, sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi günler. Samsun'da yatmakta olan Berk Kılıçoğlu. Geçer şarkısını hediye ediyorum. Buradan Berk'e sesleniyorum. Seni sabırsızlıkla bekliyorum. Seni çok seven ablan Melisa Kılıçoğlu'ndan armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor.

0: Tamev Gayrimenkul katkılarıyla.
1: Evet, şu anda yoğunluğa bir bakalım. Mesajı gönderdikten sevgili dinleyiciler 40 dakika sonra 40 dakika içerisinde mesajlarınızı yetiştirmeye çalışıyoruz en az. Ona göre dinleyin lütfen. Ben sıradaki mesajımıza geçiyoruz hemen. Kutu FM 105.0 Canımın Canı Muzur Dilim Merve Engin. Bugün Lülük bacıyla konuştuğum matematikten 90 almış, seni çok sevdiğini ve çok öptüğünü söyledi. Bizi merak etme, sen iyi ol, biz iyi oluruz. Yukon kurban olsun canına, seni çok seviyoruz. En kısa sürede yanımızda olman dileğiyle kurban olurum. O gülüşüne kalbimin diğer yarısı, ömrümün en güzel baharı, seni çok özlüyorum ve çok seviyorum. Kalbim her daim seninle, her dakika aklımdasın. Paşa gönlüm şarkısı sana gelsin, iyi geceler sol yanımın sahibi diyerek mesajını sonlandırmış Merve Engin'e, armağan olsun diyor.

0: Sağlık.
1: Yener Güneş doğdukça özgürlüğü temsilidir. Güneş doğdukça özgürlüğün temsilidir. O güneş sana da doğacak. Hasan Paşam, Zafer Eke, Kadir Çılgın, Talha Koca, Ahmet Demirci için Samsun Kavak Çocuk Ceza İnfaz Kurumu'ndan, Ahmet Demirci için armağan olsun. Zafer Eke, Kadir Çılgın, Talha Koca'dan armağan.

Zafer Eke, Kadir Çılgın, Talha Koca ve Sedif Erişin geldik. Ağlığımız yerden devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar. A14 koğuşu olarak bugün aramızdan ayrılan A21 koğuşundan Caner Balotlu abimize, Ünal Eker abimize kardeşleri olarak armağan ediyoruz tüm güzel şarkıları. Arada mesafeler olsa da gönüller kalpler bir, özgür günlerde görüşmek ümidiyle diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicilerimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Annesinden Alper Ustabaş'a armağan olsun. Tüm güzel şarkılar diyor. Annesinden Alper için gelsin diyor. Bir başka mesajımız. İyi yayınlar Dilek. Dişi Kara'dan Kübra Ataş'a selamlar çiçeğim. Gözlerinden öperim. Bu günler geçecek. Annen de yanımda, öpüyoruz seni. Dilek Dişi Kara'dan Kübra Ataş'a armağan olsun diyor.

0: Tutku FM.
1: Samet Gayrimenkul sponsorluğunda çarşamba gecesinde beraberiz değerli dinleyiciler. Kaldığımız yerden devam ediyoruz mesajlarınıza yer vermeye. Yayınımıza gece yarısına kadar devam edecek. Özetle tüm mesajlarınıza yer vereceğiz A'dan Z'ye. İyi yayınlar güzel kadın, zaman geçer, özlem biter, yaralar iyileşir, yeter ki umudunu kaybetme. Senin en güzel yanın en zor günlerde bile güçlü kalabilmendir. Kurban oldum Emrah Yalçın'dan Kübra Taş'a. Gülün parçası armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış Emrah Yalçın. Diğer bir mesajımız iyi yayınlar A11 koğuşunda yatmakta olan kardeşim Abdul Samet Aydın. Seni çok seviyorum kardeşim, yakın zamanda kavuşmak dileğiyle. Alem sarsılır, Abdul Samet Aydın sarsılmaz. Dostum dostum parçası armağan olsun. Kardeşin Ali Yavuz gölgeden diyerek mesajını sonlandırmış. Daha önce yer vermiştik, o yüzden güzel bir şarkı sizin için de geliyor.

0: Selamünaleyküm, ben A7 Koğuşu'ndan Alihan Coşkun. Aleykümselam, hoş geldiniz. Çarşamba Kadın Kapalı A8 Koğuşu'nda bulunan Mehtap kardeşim selamını aldım. Tutkusuna çok selamı var, gözlerinden öptüğünü söylüyor. Seni Rabbime emanet ediyorum. Alihan Coşkun için geliyor.
1: Tutku FM.

Özgür Kaplan bizlerle beraber oldu. Azar azar dedi değerli dinleyiciler. Sami Gayrimenkul sponsorluğunda 22.46'lık saatlerimizi çarşamba gecesinde ve radyolarını yeni açan dinleyenlerimize de bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Evet, mesajınıza yer vermeye devam ediyoruz. Mesaj yoğunluğuna göre şarkıların durumu da belli oluyor sevgili dinleyiciler. Bu gece şarkıların %98'ine yayın akışımıza, formatımıza uyan şarkılara da yer vermeye özen gösteriyoruz. WhatsApp numaramız 0542-744-6555. Sevdiklerinize, sevenlerinize mesajınızı ulaştırabilirsiniz. Bir saat içerisinde mesajlarınıza yer vermeye özen gösteriyoruz bu arada. İyi yayınlar Karakız, seni o kadar özledim ki Resul. Çok az kaldı, içimde kavuşacağımız güne dair kocaman bir umut var. Bu zorlu yolları da birlikte aşacağız. Sabretseydim, her geçen gün bizi birbirimize biraz daha yaklaştırıyor. Seni seviyorum ve o güzel kavuşma anını hasretle bekliyorum nefesim. Resul Dal Bey için armağan olsun deli gömleği şarkısı diyor.

Yenar Samsu TTP 18 koğuşunda yatan Ercan Kereş'e kardeşim Mustafa Kereş'ten selam olsun. Çıkacağın günü bekliyoruz abi. Sofrada yerin hazır, kendine iyi bak. Bu günler geçecek inşallah. Bu günlerde geçecek inşallah diyerek mesajını sonlandırmış Ercan Kereş'e kardeşim Mustafa Kereş'ten armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz.

Bir mesajımız daha var, hemen ekleyelim sevgili dinleyiciler. Samsun T-Tipi'nde yatmakta olan 7 Cihan ağabeyi Mesut Büyük Keskin'e, Komlaca'dan kardeşi Enver Efe'den selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Sına Boylum parçası abime armağan ediyorum. Kardeşi Efe'den armağan olsun diyor. Arşivde bulunmadığı için güzel bir şarkı gönderiyoruz. Efe'den Enver Efe'ye armağan oluyor. Düzeltiyorum, Mesut Büyük Keskin'e armağan oluyor. Aç kapıyı gardiyan.

kaç olur hangi mevsim bilemem. Elimde tatil yapraklarından güller, gözümde bir çocuk, saçlarımda kar. Bunca acıyı boşa çekmez hiç kimse ve bunca ölümden kolay dönülmez. Bu kadar sevmeyince, bu kadar sevmeyince, bu kadar sevmeyince.

Selamünaleyküm, ben A26 koğuşundan Emirhan Kaplan. Aleykümselam. Kader bile yaptım abi. Kardeşlerim Şevki Çuvatan, Mehmetcan Dumanoğlu, Kürşat Dumanoğlu, Mücahit Ayaz, Sener Kaya, Ali Kemal Çakan, Cengizhan Batmaz, başka koğuşlarda olan dostlarım Mert Altınsoy, Kaan Düzgün, Ahmet Bektaş, Kadir Efe Ar, Akın Aksoy, Umutcan, Koparan, Abdullah Enver Mutlu, Emre Eliboler ve bir zalime sırt dönerek başka bir zalimle savaşılmaz. Köşe Bucak şarkısı Şevki Çoğaltan abime armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor. Emirhan Kaplan için geliyor.

İyi yayınlar Murat Yalçıntaş. Senin yüzünden şarkısı Samsun C6 koğuşunda yatmakta olan Barış Sandalcı, Nurican Karayel, Ali Demirtaş, Hasan Özdemir kardeşlerinden C5 koğuşunda yatan Kamalı Yakup'a gelsin. Kardeşlerin seni seviyor abim diyerek mesajını sonlandırmış denicimiz.

0: aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: Evet, saatlerimiz 23.00'ı gösteriyor. Çarşamba gecesinde beraberiz Kalpten Kalbe programında. Takvim yaprakları da 3 Haziran'ı gösteriyor. Bizleri internet üzerinden 105 frekansından yurt içi ve yurt dışında dinlemekte olan bütün dinleyenlerimizi paylaşıyoruz. WhatsApp üzerinden sorular var, onlara da birazdan cevap vereceğiz. Mesajlarınızı sadece WhatsApp üzerinden değerlendirebiliyoruz sevgili dinleyiciler. Hatırlatmış olalım, yayınımızda gece yarısına kadar devam ediyor. Köylüden arda rengine bazen hayat insanı yorar, susturur, içine kapatır. Ama bil ki hiçbir kader sonsuz değildir. Bugün ağır gelen şeyler yarın sadece bir hatıra olur. İçindeki gücü kaybetme, çünkü insan en çok düştüğü yerden yeniden kalkar. Mesafeler, suskunluklar, kırgınlıklar geçer. Geriye sadece zamanın iyileştirdiği bir kalp kalır diyerek mesajını sonlandırmış. Arda rengine armağan olsun diyor.

Bir yana Samsun'da yatmakta olan benim son Moikan'ım, cam parçama, bir tanemi oğlumuz Berk Kılıçoğlu'na güneş doğmuyor, annesi ve babası Ferit Nuray Kılıçoğlu, güzel günler göreceğiz. Cam parçama, bir tanemi oğlumuz Berk Kılıçoğlu'na armağan olsun diyor dinicimiz. Sonrasında diğer bir mesajımız, şu anda Firari Saatler Murat hattımda beni bekliyor. Kendisiyle şarkı arasında sohbet ediyoruz. Cumartesi pazar günleri de yayında olacak Murat, sevgili dinleyiciler. Her zaman olduğu gibi yayınını çok güzel takip ediyor. Zamanında benim gibi o da geliyor. Murat ve sevdikleri için de gelsin. DJ Murat'a selamlar gönderiyoruz. Güneş doğmuyor şarkısı. Hemen sonrasında yine mesajınıza yer vermeye devam ediyoruz sevgili dinleyiciler.

İyi yayınlar Karakaz, iyi ki varsınız. Tutku FM 105.0. Her şey için teşekkür ederim. Belki sevmeye geç kaldık, belki hayat bizi yordu ama insan en çok da yokluğunda anlıyor ve sevdiğinin değerini unutma. Aynı gökyüzüne bakıyoruz ve ben hala seni ilk günkü gibi özlüyorum. Keşke sevdiğini dört duvar arasında değil de başımı omzuna koyabildiğim günlerde anlayabilseydim. C5'te Resul Dalbey için armağan olsun bu parça.

Biliyorum artık gelmeyeceksin. Biliyorum ama bırakamıyorum seni. Çünkü sen gittin ama sevgin kaldı. Ve ben o sevgiyle

20.17 saatlerimiz cumartesi. Cumartesi gecesi de yayında olacağız sevgili dinleyiciler. Bir kez daha hatırlatalım dinleyenlerimize. Kalpten Kalbe programında Tutku FM'in en fırtınalı gecelerinden bir tanesi bu cumartesi sizlerle beraber olacak. En güzel şarkılar ve mesajlar ile. İyi yayınlar abi. Sizlerden istemiş olduğum bu parçayı Samsun Kavak Açık'ta yatan Akın Yiğiter'e armağan olsun. Ne olursa olsun halledeceğiz. Çünkü içimizdeki ışık etrafımızdaki karanlıktan çok daha güçlü. İyi geceler ömrüm diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Akın Yiğiter'e armağan olsun diyor. Bu parça için bir mesajımız daha vardı. Hemen bakalım. A7 Koşun'dan Yaşar Can Kaplan, öncelikle beni tanıyan tüm abi kardeşlerime selam ederim. Samet Yıldırım abimin de dediği gibi ihanetin bahanesi kahvenin telafisi olmaz. Birbirini satmadan, ihanet etmeden savaşan cesur yüreklere selam olsun. Tek gerçek Samet Yıldırım. Yaşar Can Kaplan için de geliyor.

İyi yayınlar düşen hep yerde mi kalır şarkısı armağan olsun diyor denicimiz. Samsun Kapalı'da yatmakta olan Berk Kılıçoğlu, yeğenime armağan olsun. Koçum kavuşmaya az kaldı, bu da geçecek, seni çok seven Polat amcan. Yengenle seni sinema gecesi yapmaya bekliyoruz aslanım. İyi yayınlar diliyorum diyor, teşekkür ediyoruz. Berk Kılıçoğlu'na armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor denicimiz. Evet, mesajlarınıza sırayla yer vermeye devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Şu anda geceye dair 3-4 mesajımız var bekleyen. Hepsine yer vereceğiz. Bütün mesajlarımıza ve yayın akışımıza uygun olan şarkılara da yer vereceğiz. Selda Bağcan alıyor sırayı. Ayrıca kalpten kalbe gelsin bütün güzel şarkılarımız.

0: Düşen hep yerde mi kalır sevgili dinleyiciler, güzel biliyorum. Sevenleriyle buluştuğu Kalpten Kalbe programında Samev Gayrimenkul sponsorluğunda 23-29 yaptık saatlerimizi hafta ortasında çarşamba gecesinde. Bu gece şarkıların %98'ine yaklaşık yer vermiş durumdayız. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Belki bugün gökyüzüne istediğin yerden bakamıyorsun ama aynı gökyüzü senin de üstünde. Bir gün bugünler sadece bir anı olacak. O zamana kadar umutlarını sakla, hayallerini koru ve kendinden vazgeçme. Çünkü hayat sabredenleri bazen en güzel sürprizlerini en beklenmedik anda verir. Kübuşum Emrah Yalçın'dan Kübra Taşa, Karlı Dağlar parçası Armağan Olsun diyor. Emrah Yalçın için geliyor.
1: Tutku FM.

23.34 saatlerimiz değerli dinleyiciler, Kalpten Kalbe programında ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Kara kız, her şeyim doğum gününde yanında olamadım. Her şeyim doğum gününde yanında olamadım. Affet beni Resulullah Bey, inan ki kalbim, duaların ve tüm sevgim seninleydi. Yanında olamasam da seni düşündüğüm tek bir an bile olmadı. Dilerim önümüzdeki doğum günlerini yan yana, omuz omuza kotarız. İyi ki varsın, iyi ki hayatımdasın. C5'te nefesim Resulullah Bey için, Arman olsun her şeyim oldun şarkısı diyerek mesajını sonlandırıyor.

İyi günler A20'de olan eşim Burakcan Aslan aşkım, evimizdeyim. Her şey yolunda, sen de iyisindir inşallah. Aklım kalbim hep seninle. Yarın sabah bekliyorum seni, iyi geceler sevgilim. Yüreğimden tutuş şarkısı, armağan olsun eşim Burakcan Aslan'a armağan olsun diyor dinleyicimiz.

0: günler Can, ben bütün radyo dostlarına, Tutku FM dinleyenlerine armağan olsun sıradaki en güzel şarkılar diyor. Diğer bir mesajımız, Behiye kızım Ayşegül. Biz geldik, merak etme, indik Ankara'ya. Kendine çok iyi bak kızım, sıradaki şarkı sana armağan olsun, müdürle konuşamadık diyerek mesajını sonlandırmış. Behiye ve sevdikleri içinde geliyor.
1: Kalpten Kalbe programı devam ediyor.
0: İyi yayınlar, sıradaki şarkıyı Mesut Büyük Keskin'e armağan olsun. Öncelikle selamünaleyküm tüm kader mahkumlarına, Bafra TTP Kapalı'da yatmakta olan Mesut Büyük Keskin'e selam olsun. Yüksek dağın dumanı çok olur Allah'ın izniyle de, dumanlar dağılır inşallah. Bir liderin büyüklüğü, inançlarının derinliği, heveslerinin yüksekliği ve sevgisinin menziliyle ölçülür. İstanbul Gazi Osman Paşa'dan kardeşin Emre Yıldız'dan armağan olsun bu parça diyor.

Evet sevgili dinleyiciler, Kalpten Kalbe programında yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. 20.00 itibariyle beraberliğimiz başladı. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Herkes aynı gökyüzüne bakar ama herkes aynı şeyi göremez. Ben gökyüzüne baktığımda zorluklara rağmen ayakta kalabilen güçlü insanları düşünüyorum. Sen de onlardan birisin. Gün gelir kapılar açılır, yollar birleşir, özlemler diner. O zamana kadar kalbinin en güzel köşesinde umut için bir yer bırak. O gün gelecek sabret. Ender Haçım'dan Kübra Taş'a armağan olsun mayın tarlasını parçası diyor. Emrah Yalçın ve sevdikleri için geliyor.

23.55 saatlerimiz çarşamba gecesinde Kalpten Kalbe programında beraberiz sevgili dinleyiciler. Bizleri internet üzerinden 105 frekansından dinlemekte olan bütün dinleyenlerimize armağan olsun en güzel şarkılarımız. İyi yayınlar. Beytullah Bey'in bütün radyo dostlarına, Tutku FM dinleyenlerine armağan ediyorum. Taner abim emeğine sağlık diyerek mesajını sonlandırmış. Beytullah Bey'e sevdikleri için geliyor.

0: Saatler gece yarısını gösteriyor sevgili dinleyiciler. Hüzün olgunlaştırır, kaybetmek sabrı öğretir diyor Hazreti Mevlana. Sonlara geliyoruz. Kalpten Kalbe programında saat 20 itibariyle başladı beraberliğimiz. Belki şu sıralar günler yavaş geçiyor olabilir ama zamanın güzel bir huyu vardır. Hiçbir şeyi olduğu yerde bırakmaz. Bugün özlem olan yerde yarın kavuşma. Bugün sessizlik olan yerde yarın kahkahalar olur. Sen sadece içindeki güzel kadını koru. Çünkü hayat bazen insandan çok şey alır gibi görünse de doğru zamanda çok şey geri verir. Dilerim ki kalbin hep huzurla dolsun, gözlerin umutla baksın ve yüzün sebepsizce gülümseyebilsin. Çünkü bazı insanlar mutlu olmayı gerçekten hak eder. Sen de onlardan birisin, kurban olduğum. Üzerini ört. Yarın yine seninle beraber radyo başında olacağım. Seni çok seviyorum. Rabbime emanet ediyorum, kurban olduğum. Emrah Yalçın Kübra Taş'a Kirvem şarkısı armağan olsun diyor. Emrah Yalçın için geliyor.
1: Tutku FM.

0: En Nur Şen'in güzel türkülerinden bir tanesi Kalpten Kalbe programında sevgili dinleyiciler yer alıyor. Adına bir çizik çektim diyor.
1: Tutku FM.

Saat 20 itibariyle başladı beraberliğimiz değerli dinleyiciler. Sam Evgani Menkul sponsorluğunda Kalpten Kalbe programında sonlara yaklaşıyoruz. Bizleri internet üzerinden 105 frekansından dinlemekte olan bütün dinleyenlerimize paylaşıyoruz ve şu anda mesaide olan çalışan dinleyenlerimize de armağan olsun en güzel şarkılarımız. Tutku FM'i severek beğenerek dinleyen, eşine, dostuna, çevresine öneren tüm dinleyenlerimize de ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz. Yurt dışından da zaman zaman mesajlarımız geliyor. Peki sizin için de armağan olsun tüm güzel şarkılarımız diyoruz. Kibariye yorum alıyor sırayı ve yastayım diyor.

0: Mutlu FM 105. Şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.
1: Arabeskin en iyisi Tutku FM.

0: şarkıların en yeni adresi Tutku FM.
1: Sen şimdi orada ne yapıyorsun, iyi misin, kötü mü, aç mısın, tok mu? Sen şimdi bunu dinliyor musun, benimle aynı şeyleri duyuyor musun? Bilmiyorum, seninle ilgili bu basit şeyleri bilmemek beni kahrediyor. Beni paramparça yaptın ve ben yandığım yeri veda edemediğim için kül olurum, kül oluyorum. Ailemdin, tek ailem, tek umudum, artık sadece bir enkazsın. Teşekkür ederim, umarım sen sağ çıkmışsındır. İyi geceler diliyorum. Kibariye yastayım şarkısı armağan olsun diyor. Az önce paylaşmıştık, sizin için gelmiş olsun bu güzel yorum. Kalpten Kalbe programında Gülden Karaböceği radyolarınıza konuk ediyoruz.

Evet, bu gece ben veda edemiyorum sizlere. Vedamız uzun sürdü. Sonuçta Kalpten Kalbe programının ismiyle bağdaşıyor. Geceniz güzel olsun. Her şey gönlünüzce olsun sevgili dinleyiciler. Saat 20 itibariyle başlayan beraberliğimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Mesajlarının %100'üne yer verdik. Şarkıların ise %98'ine yer verebildik bu güzel gecede. Mesajlarıyla ve dinleyerek programımıza renk atan bütün dinleyenlerimize ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz. Bu gecede Kalpten Kalbe'de duygularınızı, özlemlerinizi ve sevgilerinizi paylaştık. Mesajlarınızı aynı yürekte buluştuk. Şarkılarda duygularınıza dokunduk. Katılan, dinleyen herkese teşekkür ederiz. Bir sonraki yayında yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Tutku FM.

FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye.

yan yana gelmemiz suç sayılsa da, hayalini sarmak yasak değil ya, ellerini tutmak suç sayılsa da, resmini koklamak

0: Ben seni çok seviyorum.
1: Ben de seni çok seviyorum.
0: Bir daha söyle.
1: Çok seviyorum.
0: Ben de seni sevgilim.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye.

Beni bilen herkese and olsun ki bu aşkın sonu ister karanlık bir zindan, ister zulüm, ister ölüm olsun. Seni almadan senden vazgeçmem ben. Seviyorum işte.